ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekinde Kes kuy soru deranın

me. Hapsale mi tamam ede hesir abdale de der imane bave de me gel o vesmi gemne de sehvali de navar resul ya. Mesel kadar tavan dedi ki Ramişan'a gildi.

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ko Diciye başta Dicibini başta Reberya başta Bidin derbaskirini Vallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te.

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Bozar, çünkü Fenani Kolay'da Kevay'ı Levetani, ki Fenani Kağsa'da Seka Tıfay'ı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dıranı, Hul Fenani Hava Mırcanayı Singesi Bir Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingul İsmi Kelatek İçiyayı Oğla Beşya Şare ve Hamayı Şüret Ve Teliyamına Kalışı Nehil

gelmezim malum harap. Ey dilbera gerden zucac ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç veran ezim malum harap. Ey dilbera kamet misal ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal veran ezim malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veren ezim malım harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Vamos, Dani.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırım da sakın kapıcı çakı sizi. Bela kıda hap çay hoş bu kirmeye de çöpki. Haydi kırım haydi.
2: La bela çiriyani ma hap çay. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya çiriyi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şlon.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon donne.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdem isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Yaşını yaşına hoydu yaşını var içe mani kan yapışımı da kalı kalı. Zahri zahri ciddi gümme gümme bitirin bitirin babi mamuru çama. Bakın ya dediler abi şahret dedesler kuşum edin dersim acil içime dersim acorin. Ben hiç şeyleri bir sene reklamın üstünü yeke kurmaca yeke acıma yeke. Allah'ın sonrası bir açımını cem yandan ciddi tırken mi diyeke. Ben zira ve çabı gülle biz mi teyli çapıl bireyce porkeje ne kandile. Gerdanlara cüda kondarayan tabi çartil ya bilir misin aşka faizi bir vermir atar değerdir bazı bir adı fırı kemin evesi ihvabi dina barış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanına dey ve Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gelden ekhep kep geber kuhara le kerem kim geli yaban oldu no çıka vurun. Mücid ve tereddü tırız bağırı kuvvet yapşamına kıyalı kımakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. به ظالمه تونه زانی که لو به اسمه فرید را بیشم در کار کار جهد لمه لمه حق سالمه تمام از حیثی رو عبداله در ایمان فاویده مگه لو به اسمه امنه در سخواهی دن آورش گلیا بسر خدا توانه دکم را میشانه گلده میگونه یا ناغه وحمدی در زهد حاکمی شمنه داره بی لیه کرم کم لی عرب این زان مشید به ترز و ترز باوی را گودیم شمه در خیال به اسمه امنه در کل بخیال جهد خمه وی دل آخ وای دل دل وای دل.

Ay evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekirli Kes kuysun zera

0: Yasemin diye Yasemin hoş diye Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir terezi terez mami mağur et çama Bakın ya dedin abi şaret et esnaz büsüme dedi dersim aziriz cüme dersim aziriz Nadis şehirleri bir sene reklam rüştün yeke kurmaca yeke acemme yeke Allah'ın sonrası bir açımın ucum yandaş yedi tırken mi diye ki benzer abi çabı gülü bismi teyli çapıl bir ece porke jene kandile Gerdem de racu de kondarayan tabi çartıyla bildi mi sen aşka faizli bir femur atarı teyder bazı bir adı fırı kemine de seyhavi dina barış gül ya Mesel kuda tavan dedi ki Ramizhan'a gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet ile terzeyle hakimi Şemli de Arabi halukat dedi gerdem ne kapkap geber kuharam ne kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin Mesut ve terazı terazı bağlı rakı ve diyar şamına hiyalı kama kin rıka vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del Ahle le arabe misur rasu bir rabine abbaye kurul baye şer kurul baye garbi çabur rasu meteye gimine Aziz şümin ucem yandacı ile acem emediye kapın zira ve çapın zireyce porkeşin nav kandile gerden zire Panani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atevle ceme. Be zalim etsiniz hani gel o resmin yeferi dirabim şemine kalı kalı cehet öleme leme. Hak salimi tamam ezi heysiru abdali ve der imana bavetse me gel o resmin emre de sehvavi dina ve resul ya. Mesel kuda tavan dedi ki mrami şahane gildi megulü ya nâve vahmedi ve terzeh de hakimi şemine de arabi leye kerem kim. Le arabey nizan misil ve teriz ve teriz bağır akut dimsem de hiyal ve esmin yeri derdi kul bu hiyal ve cehde kemme vay del ah vay del del vay del.
1: Ben kuramayı istedim.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

0: Trop chaud, mon rouge. Non, non, non.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Altın Bakri, hazırsın
1: lan.
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Tayara. Kule de zahım kabeşe çakız izi. Bila kadar hapçaya koş bu kilimde çeke. Haydi bir haydi.
2: La bile çiriyani ma hapçaya. Kalesi ve gıhı o gıhı var.
3: La ya çiribi la. Çayeli adına. غير شاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون